0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: 내눈딱떠서요즘은
2: 요
1: 즘은 üç üzüm kestin es. 3 tip üzümden bir 100 tal tutar fitem de o.
2: Ne çıman tal ben ha o.
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplığın tutar da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir 100 tal tutar yasakan bakken siz. Tam buradan çoğun.
2: Olaylığın, destekli olaylığın ya, bizim kızın biz kımaydı. Hem beni sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü Apple aldınız bu şeyle? Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlık da yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırfakınız mı?
3: Evet.
1: Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul veren bir kaydı.